0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'nün resmi saytında.
1: Rubio Futbol Kulübü cevaplılığı şeklengen şampiyatı. Ograyan 118-16-90-01-31-20. Kozan Kapılova 2-0-2026 yıl.
2: Rumiye Fakıddinova.